Mesela tamam, o Osman Cengiz, onu sadece İsmail Tüzel diye isimler.